0: Neden buradan kalamıyorum?
1: Ne ben de kadıkların. Urle eller makkar, tambi eller nele soğuma erkonum. Aveyle kanın ağrı, patundu.
0: Selover.
1: İnce ve idan da erikina.
2: Lop meren kanı.
1: İnne oda bile seyre cefi rakı. Nege eller nele soğuma
3: erkonum. Чтобы не переезжали
1: в
3: Тони и бесконечное выживание.
0: Neden buradan kalamıyorum?
2: Glaub mir doch.
0: Neden buradan kalamıyorum?
2: Warum glauben wir denn?
0: Neden
4: ben kalamıyorum?
3: Я желаю мне, чтобы не переезжали в Тони и бесконечное выживание.
2: Warum glaub mir doch.
0: Neden buradan kalamıyorum?